0: gelip kapımı çaldın. Yıllar sonra mı hatanı anladım? Bir daha sakın yüzüme görünme. Her şeyimi aldın, yine mi doymadın? Çek git, bir daha geri dönme. Unut artık yalancı, beni sevme. Bitti sana olan ölümsüz sevdan. Kanmam bir daha gözlerine. Kanmam bir daha gözlerine.
1: Radyo General 98.

Bana yeminler verdin. Ben hep seninim derdin. Bak şimdi sırtımdan vurdun zalim. Sen ellere gelin mi oldun?

0: Buraya oturalım dostum. Garson gel buraya. Bu akşam yine doluyum kardeş. Bir ufak koy masaya. Etrafına peynirle kuru üzümü sakın unutma. Bu akşam yine doluyum. Ağlamaya geldim buraya. Hani sana bahsetmiştim, bir sevgilim vardı. Seneler önce kaybetmiştim, bugün karşıma çıktı. Oturdum onunla dertleştim. Sevgisi sahte çıktı. Hey garson, şu küçüğü götür de kurban olayım, büyük getir buraya. Nerede kalmıştık demin? Ha, sevgiden konuşuyorduk. Bir an için
1: mutlu
0: oldum.
1: General,
0: sonra kalmadı nefes.
1: 98.7.
0: Yanımıza geldi bir adam. Kahretsin, onunla konuştuk. Hey garson, bu büyük de bitti. Yenisini getir çabuk. Kocasıymış dostum. Bir oğlu bir de kızı varmış. Masadan kalktı. Ankara'ya dolaştım karış karış. Kendime şöyle bir baktım. Ulan dedim, haddine mi be? Ay yaş. İşte böyle yıkıldım dostum. Akmasın mı gözümden yaş? Üzülme be kardeş. Ben mutluyum böyle de. Benim tek arzum sevgi eksik olmasın yüreğinde. Benim olmasını isterdim. Kahpe felek vermedi işte. Hadi ver bardağını dolduralım. İçilir bunun üstüne. Hadi kalkalım dostum. Ben hesabı vereyim. Seni eve götüreyim. Sonra şafağı vereyim. Belli olmaz belki. Belki de yeniden doğar ümitlerim. Eyvallah dert meyhanesi. Eyvallah dostlar. Yarın illaki gelirim.

0: canın olsun istersen. Beni reddetme.
1: Radyo General 98.7. Seni

Anadolu Gençlik Derneği Yaz Kampı başlıyor. Ortaokul ve lise çağındaki kız öğrenciler için hazırlanan yaz kampının kayıtları başladı. 1 Temmuz Çarşamba günü başlayacak kampta Kur'an-ı Kerim dersleri, temel dini bilgiler eğitimi, atölye çalışmaları, çeşitli etkinlikler, grup oyunları, piknik ve sosyal aktiviteler yer alıyor. Hem öğrenmek hem de eğlenceli ve verimli bir yaz geçirmek isteyen öğrencilerimizi bu güzel programa bekliyoruz.

0: radyoculuk programcıları aranıyor. Mikrofon başında program yapmak, radyoculuğu öğrenmek veya Radyo General ailesinin bir parçası olmak, sesini duyurup radyo dünyasında yer alırken kazanç elde etmek isteyen adayların başvurularını bekliyoruz. Ayrıca Radyo General'e reklam toplayacak ekip arkadaşları aranıyor. Çalışma saatlerini kendi belirleyebilir, ister ek iş olarak, ister tam zamanlı çalışabilirsiniz. Kazanç sistemi prim esaslıdır ve reklam gelirinin %50'sine kadar kazanç imkanı sunulmaktadır. Detaylı bilgi ve başvuru için 0372 606 06 06. Radyo General. Sesin gücü yeniden doğuyor.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler, Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
3: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Bırak artık, kim ne derse der. Yasak.
1: Radyo General.
0: Günah.
1: 98.7.
0: Hayat elden gider.

0: Çık dünyamdan git de dersem sakın aldırma.
1: Radyo General.
0: Kendi yalanlarıma 98.7. Bir nefessin ciğerlerimde, can damarımsın. Seni bu kalbimden söküp atamıyorum. Seni bu kalbimden söküp atamıyorum. Atamıyorum.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
0: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543 430 9013. 0543 430 9013.
0: Kahveci Elektrik.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0. 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General yeni döneme hazırlanıyor. Radyo General kendine ait yeni stüdyosuna taşınıyor. Yayın sistemlerini ve ekipmanlarını yeniliyor. Bununla birlikte ekibini de büyütüyor. Yetiştirilmek üzere bay ve bayan radyo programcıları aranıyor. Mikrofon başında program yapmak, radyoculuğu öğrenmek veya Radyo General ailesinin bir parçası olmak, sesini duyurup radyo dünyasında yer alırken kazanç elde etmek isteyen adayların başvurularını bekliyoruz. Ayrıca Radyo General'e reklam toplayacak ekip arkadaşları aranıyor. Çalışma saatlerini kendi belirleyebilir, ister ek iş olarak, ister tam zamanlı çalışabilirsiniz. Kazanç sistemi prim esaslıdır ve reklam gelirinin %50'sine kadar kazanç imkanı sunulmaktadır. Detaylı bilgi ve başvuru için 0372 606 06 06. Radyo General, sesin gücü yeniden doğuyor.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
3: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu

0: 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
1: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
2: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç nar piliçten alınır.
1: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
2: Tavuk dönerimiz de vardır.
1: Nar piliç Yalçın Usta.
2: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
1: 0533 500 0554 0533 500 0554.
2: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat, nar piliç Yalçın Usta. Esnaf67.com reklamları sundu.

kaderi şikayet etsen ne fayda? Her suçu feleğe atsan.

Anadolu Gençlik Derneği Yaz Kampı başlıyor. Ortaokul ve lise çağındaki kız öğrenciler için hazırlanan yaz kampının kayıtları başladı. 1 Temmuz Çarşamba günü başlayacak kampta Kur'an-ı Kerim dersleri, temel dini bilgiler eğitimi, atölye çalışmaları, çeşitli etkinlikler, grup oyunları, piknik ve sosyal aktiviteler yer alıyor. Hem öğrenmek hem de eğlenceli ve verimli bir yaz geçirmek isteyen öğrencilerimizi bu güzel programa bekliyoruz. Detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için Anadolu Gençlik Derneği Zonguldak Kadın Kollarının

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

gibidir bilir misin? Derdin varsa çekmesini bileceksin. Mutlu olduğun günlerde de sallamasını bileceksin. Ama sen sen ol, hiçbir zaman dostunu üzmeyeceksin.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, kürek, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General yeni döneme hazırlanıyor. Radyo General kendine ait yeni stüdyosuna taşınıyor. Yayın sistemlerini ve ekipmanlarını yeniliyor. Bununla birlikte ekibini de büyütüyor. Yetiştirilmek üzere bay ve bayan radyo programcıları aranıyor. Mikrofon başında program yapmak, radyoculuğu öğrenmek veya Radyo General ailesinin bir parçası olmak, sesini duyurup radyo dünyasında yer alırken kazanç elde etmek isteyen adayların başvurularını bekliyoruz. Ayrıca Radyo General'e reklam toplayacak ekip arkadaşları aranıyor. Çalışma saatlerini kendi belirleyebilir, ister ek iş olarak, ister tam zamanlı çalışabilirsiniz. Kazanç sistemi prim esaslıdır ve reklam gelirinin %50'sine kadar kazanç imkanı sunulmaktadır. Detaylı bilgi ve başvuru için 0372 606 06 06. Radyo General. Sesin gücü yeniden doğuyor.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle...

0: Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler, Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
1: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0. 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
3: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çim stone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Anadolu Gençlik Derneği Yaz Kampı başlıyor. Ortaokul ve lise çağındaki kız öğrenciler için hazırlanan yaz kampının kayıtları başladı. 1 Temmuz Çarşamba günü başlayacak kampta Kur'an-ı Kerim dersleri, temel dini bilgiler eğitimi, atölye çalışmaları, çeşitli etkinlikler, grup oyunları, piknik ve sosyal aktiviteler yer alıyor. Hem öğrenmek hem de eğlenceli ve verimli bir yaz geçirmek isteyen öğrencilerimizi bu güzel programa bekliyoruz. Detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için Anadolu Gençlik Derneği Zonguldak Kadın Kolları'nın AGD Zonguldak Kadın Kolları Instagram

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
2: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General yeni döneme hazırlanıyor. Radyo General kendine ait yeni stüdyosuna taşınıyor. Yayın sistemlerini ve ekipmanlarını yeniliyor. Bununla birlikte ekibini de büyütüyor. Yetiştirilmek üzere bay ve bayan radyo programcıları aranıyor. Mikrofon başında program yapmak, radyoculuğu öğrenmek veya Radyo General ailesinin bir parçası olmak, sesini duyurup radyo dünyasında yer alırken kazanç elde etmek isteyen adayların başvurularını bekliyoruz. Ayrıca Radyo General'e reklam toplayacak ekip arkadaşları aranıyor. Çalışma saatlerini kendi belirleyebilir, ister ek iş olarak, ister tam zamanlı çalışabilirsiniz. Kazanç sistemi prim esaslıdır ve reklam gelirinin %50'sine kadar kazanç imkanı sunulmaktadır. Detaylı bilgi ve başvuru için 0372 606 06 06. Radyo General, sesin gücü yeniden doğuyor.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
1: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlar.

0: 77.com reklamları sunar.
1: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545-351-4367. Kayser Dekor Evim, evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi, özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0 Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf 67.com reklamları sundu.

0: Sevdalıyım, sevdalı. Vallahi sevdalıyım. Acaba kime diye soracaksınız şimdi. Yok, orada soru işareti var. Aklımı baştan aldı o can yakan bakışı.
1: Radyo General 98.7.
0: Böyle aşık olmalı.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz, deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
3: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı, 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Hayat sensiz olmaz.
1: Radyo General yeni döneme hazırlanıyor. Radyo General kendine ait yeni stüdyosuna taşınıyor. Yayın sistemlerini ve ekipmanlarını yeniliyor. Bununla birlikte ekibini de büyütüyor. Yetiştirilmek üzere bay ve bayan radyo programcıları aranıyor. Mikrofon başında program yapmak, radyoculuğu öğrenmek veya Radyo General ailesinin bir parçası olmak, sesini duyurup radyo dünyasında yer alırken kazanç elde etmek isteyen adayların başvurularını bekliyoruz. Ayrıca Radyo General'e reklam toplayacak ekip arkadaşları aranıyor. Çalışma saatlerini kendi belirleyebilir, ister ek iş olarak, ister tam zamanlı çalışabilirsiniz. Kazan sistemi prim esaslıdır ve reklam gelirinin %50'sine kadar kazanç imkanı sunulmaktadır. Detaylı bilgi ve başvuru için 0372 606 0606. Radyo General, sesin gücü yeniden doğuyor. Anadolu Gençlik Derneği Yaz Kampı başlıyor. Ortaokul ve lise çağındaki kız öğrenciler için hazırlanan yaz kampının kayıtları başladı. 1 Temmuz Çarşamba günü başlayacak kampta Kur'an-ı Kerim dersleri, temel dini bilgiler eğitimi, atölye çalışmaları, çeşitli etkinlikler, grup oyunları, piknik ve sosyal aktiviteler yer alıyor. Hem öğrenmek hem de eğlenceli ve verimli bir yaz geçirmek isteyen öğrencilerimizi bu güzel programa bekliyoruz. Detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için Anadolu Gençlik Derneği Zonguldak Kadın Kollarının

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971.

0: fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0. 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7.
1: Bir akşamüstüdür. Ve sen deliler gibi sevdiğin insanla darılmışsındır. Hiç olmazsa onu görebilmek ümidiyle evlerinin köşesinde yağan kara aldırış etmeden beklersin. Karanlık lapa lapa yağan karla birlikte üstüne çöker. Sen soğuk olduğunu hissetmezsin bile. Ve sevdiğin insan çıkar gelir karanlığın içinden. O da seni görmüştür besbelli. Oysa yüzüne bakmadan çekip gider. Sen ardından bağıramazsın bile. Ve onu son görüşündür bu.

0: Yıllar sonra bu yara yeniden kanar. Ona bir şarkı yazarsın. Ömrünce unutamazsın diye. Karanlık çökünce sokağınıza, köşede ben varım, unutamazsın. O karlı kış günü gelir aklına. Sen beni ömrünce unutamazsın. Unutamazsın. Mektupları yırtıp attın diyelim. Resimleri bir bir yaktın diyelim. Bir mazi var, onu nasıl silelim? Sen beni ömrünce unutamazsın. Unutamazsın.
1: Radyo General 98.7.

edip adını her anışımda, bir kerem misali her yanışımda, bir hayal olurum yanı başında. Sen beni ömrünce unutamazsın. Sen beni ömrünce unutamazsın. Mektupları yırtıp attın diyelim. Resimleri bir bir yaktın diyelim. Bir mazi var, onu nasıl silelim? Sen beni ömrünce unutamazsın. Sen beni ömrünce unutamazsın. Unutamazsın. Unutamazsın. Unutamazsın. Unutamazsın.

Radyo General 98.7.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
2: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın, güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: onlarla gecem. İçimde ümittir dost bildiklerim. Ne zaman yıkılıp yere düştüysem bırakıp da gitti dost bildiklerim. Nerede o sözlere kandığım günler?
1: Radyo General 98.7.
0: Acıdan kahrolup yandığım günler. Terk edip de gitti dost bildiklerim. Dost bildiklerim. Dost. Dost.

0: Radyo General yeni döneme hazırlanıyor. Radyo General kendine ait yeni stüdyosuna taşınıyor. Yayın sistemlerini ve ekipmanlarını yeniliyor. Bununla birlikte ekibini de büyütüyor. Yetiştirilmek üzere bay ve bayan radyo programcıları aranıyor. Mikrofon başında program yapmak, radyoculuğu öğrenmek veya Radyo General ailesinin bir parçası olmak, sesini duyurup radyo dünyasında yer alırken kazanç elde etmek isteyen adayların başvurularını bekliyoruz. Ayrıca Radyo General'e reklam toplayacak ekip arkadaşları aranıyor. Çalışma saatlerini kendi belirleyebilir, ister ek iş olarak, ister tam zamanlı çalışabilirsiniz. Kazan sistemi prim esaslıdır ve reklam gelirinin %50'sine kadar kazanç imkanı sunulmaktadır. Detaylı bilgi ve başvuru için 0372-606-0606. Radyo General, sesin gücü yeniden doğuyor.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
1: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
1: Kozlu Aziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543 430 9013. 0543 430 9013.
1: Kahveci Elektrik.
4: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0. 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını. Hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606.
1: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor. Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor.
2: Efendim, Emeğin Memekçi'nin başkenti Karaelmas Diyarı Zonguldak'tan sesimizi duyan herkese sımsıcak duygularımızla sevgi ve selamlarımızı ulaştırıyoruz. Bir Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle programına daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün 8 Temmuz 2026 Çarşamba. Tüm dinleyicilerimize mutlu, sağlıklı, huzurlu bir gün geçirmesini temenni ederek programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz herkese, günaydın efendim, hoş geldiniz.
1: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Efendim herkese günaydın, hoş geldiniz. Burası emeğin ve emekçinin başkenti Kara Elmas Diyarı Zonguldak sevgili arkadaşlar. Ve Zonguldak'tan tüm dinleyicilerimize kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım. Her gün olduğu gibi yine isteklerinizi 0372-606-06-06'dan bizlere ulaştırıyorsunuz. Ama sevgili arkadaşlar, özellikle sabahları daha böyle hareketli şarkılar isteyelim. Böyle sabah sabah boğmayalım insanları. Daha sonra damar şarkılarınıza yer veririz efendim. Araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde bizlere kulak veren tüm radyo general dostlarına selam olsun. Hoş geldiniz efendim. Mesajlarınızı, isteklerinizi, sesli mesajlarınızı 0372 606 0606'dan ulaştırmaya başladınız bile.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Bu arada Karadeniz Ereğli Kumruk Kafe tüm müşterilerine ve radyo general dostlarına sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün geçirmesini temenni ediyor efendim. Karadeniz Ereğli Kumruk Kafe'de tost, hamburger, ayvalık tostu, kumruğu, sabah kahvaltısı sizleri bekliyor sevgili dinleyicilerimiz. Karadeniz Ereğli Kumruk Kafe, Karadeniz Ereğli Ekomar Hastanesi yanında hizmet vermekte. Konkini Gülay Hanım, konkinimiz her gün olduğu gibi bizimle birlikte günaydın mesajını iletmiş. Yaşar Usta, Bayram Usta günaydın diyor. Bay Kemal ve Hakan Usta günaydın mesajını iletmişler efendim. Sırayla mesajlarınıza yer vereceğiz. Hasan Özdemir kardeşimiz bizimle birlikte. Rattan Zeynep Hanım günaydın demiş. Elmas Hanım günaydın demiş. Evet Bay Kemal, manevi kızım Emel Topal kızımız, ona da günaydın dileklerimizi iletelim sevgili dinleyicilerimiz. Aynı zamanda mahallemizden, Kara Elmas Mahallesi'nden Terzi Hüseyin Sağır abimize ve Salih Varış Usta'ya, Salih Usta'mıza da buradan sevgi ve selamlar gönderelim efendim. Gelen mesajlarımız da var, birazdan değerlendireceğiz. Söylediğimiz gibi biraz hareketli şarkılar, slow şarkılar isteyelim. Çok boğucu böyle damar şarkılardan kaçınalım lütfen sevgili arkadaşlar.

Rukiye Hanım günaydın mesajını iletmiş. Arkadaşları Serpil, Nurgül, Aycan, Mesude ile birlikteymişler. Sevgili Edin Ece'miz. Mahallemizden Ayşe Akay ablamız, ona da sevgi ve selamlar. Tüm Akay ailesine selam olsun diyelim. Ahmet ve Nevin Özdemir çifti ve İrem kızımıza sevgi ve selamlar gönderelim. Topuk Remzi Dinler abimize ve Dinler ailesine ve selam olsun. Akiş Kuru Temizleme Mehmet Boran, babamız Ali Kemal Boran abiye ve sevgi ve selamlar gönderelim. Meliha teyzemize Gülfidan, kısa teyzemiz Fehime Tiryaki annemize, Kadir Tiryaki abimize, Ahmet Tiryaki kardeşime sevgi ve selamlar gönderelim. Küskün Çiçek ve Manolya Hanım'ın mesajları var. Şarkı istemişler. Efendim herkese selam olsun, sevgiler göndermiş olalım. Burası Radyo General 98.7. Ayrıca OSES Çiğ Köfte Zonguldak Merkez. Evet, OSES Çiğ Köfte Zonguldak Merkez çalışanları bizimle birlikte. Kara Elmas Dolmuş Durakları karşısında OSES Çiğ Köfte Zonguldak Merkez adresimiz sevgili dinleyicilerimiz. Herkese günaydın, hoş geldiniz. Burası Radyo General. Az sonra isteklerinize yer vermeye başlayacağız efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Derya Hanım da bizimle birlikte sevgi ve selamlar ulaştırmış olalım. Sevgili dinleyicilerimiz, hemen şöyle bakalım, sizin seçtiklerinizle devam edeceğiz. 0372 606 0606 Ankara'dan Özgür kardeşim. Evet, selamlar sevgiler gönderelim. Cafer Aygün kardeşim diyor ki, menfaati uğruna duruşunu bozmayana, menfaati uğruna omurgasız olmayanlara, gerekirse açlıktan öleceğini bile bilse ama öleceğim diyerek onurlu şerefli dik duruşunu bozmayan abilerime, ablalarıma Orhan Gencebay'dan Dilenci parçasını çal abim, Allah'a emanet ol, Rabbim hepimizi korusun demiş Cafer Aygün kardeşim. Evet, Nadia Hanım demiş ki, günaydın Zonguldak Yerel FM ailesi ve Cengiz Bey, gönderdiğim şarkıyı istiyorum, dinleyicilere gelsin, teşekkür ederim demiş. Kuş Kanadun Kirilsun eski bir Laz türküsüymüş efendim. Şeref Acar, selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı işler Cengiz kardeşim. Ferdi Tayfur'dan sevda yerleri, mesai arkadaşlarım Ali Serol, Murat Ekici, Kozlu Belediyesi çalışanlarına ve Ferdi Tayfur hayranlarına gelsin demiş. Efendim Cengiz Bey, seni pazarda dinliyoruz. Arkadaşlarım selamı var. Aleykümselam, senden ben yoruldum hayat istiyorum. Sosyete boyacısı Şenol Bey istemiş. Bugün Zonguldak'ımızın pazarı soğuk suda. Biz de zaten soğuk sudan yayın yapıyoruz. Soğuk sudaki pazar yerindeki tüm kardeşlerimize, buradan pazarcılara, değerli kardeşlerime selam ve sevgiler ulaştırmış olalım. Günaydın Cengiz Bey, iyi yayınlar diliyorum. Sözlerimi Ayhan İnal'ın yazdığı bestesi Fethi Kara Mahmutoğlu tarafından yapılan ve Vedat Çetinkaya'nın ses olduğu Ne Kadar Kanun Varsa Bozarım Senden Yana olan Hicaz eseri, eğer kabul buyurulursa tüm radyo general dinleyicilerine armağan etmek istiyorum. Lütfen, teşekkürler demiş. Muzaffer Yahşi hocamız göndermiş. İnceliğe bakar mısınız? Selamun aleyküm Cengiz abim. Aleyküm selam. Senden bir ricam olacak. Adnan Şenses'ten Hesabım Var şarkısı çalarsan makbule geçer bu şarkı. Mesai arkadaşlarım Ali Serol abim ve Şeref abime, Genel FM radyosuna armağan olsun. Seviliyorsun kral abim demiş Murat Ekici kardeşim. Günaydın Cengiz abi, hayırlı günler, hayırlı yayınlar diliyorum. Nülüfer, Mavilim şarkısı tüm Genel FM radyosu dinleyicilerine armağan olsun. Erhan Bahadır kardeşimiz istemiş, sırayla göndereceğiz. Bursa'dan efendim, mesajlar uzuyor böyle. Şimdi bunları okuyalım, sonra gelen mesajları okuyup şarkılarınızı dinleteceğiz. Bir Beyoğlu yapalım efendim, bir Beyoğlu yapalım, sonra Orhan Gencebay Dilenci ile isteklerinize başlayacağız efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, sırayla isteklerinize yer vermeye başladık. Cafer Aygün kardeşimin isteği vardı. Bu arada Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanımız Sayın İsmail Üstünyer de bizimle birlikte. Ona da buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Orhan Gencebay yorumuyla dilenci geliyor Cafer Aygün kardeşimizden. Tüm dik duranlara, eğilmeyenlere armağan oluyor.

yolunu. Sevgili dinleyicilerimiz, sizin seçtiklerinizle devam ediyoruz. Şimdi Nadia Hanım'ın isteği vardı. O şarkıya yer vereceğiz. Aynı zamanda Hoca Serkan da bizimle birlikte. Ona da buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Kozlu'dan, evet Kozlu'dan Murat Sarı. Çok kıymetli kardeşim. Murat Sarı bizimle birlikte eşine ve sevdiklerine şarkı istiyor. Bir video göndermiş. Radyoyu ağacın dalına asmış. Orada bizi dinliyorlar. Selam olsun, sevgiler göndermiş olalım. Sevgili Murat Sarı kardeşime de. Kozlu'dan yine Ayşe Ertuğrul kızımız. Günaydın Cengiz abi, Mehmet Ak Yıldız'dan Yaka Yaka çalar mısın demiş. Tabii ki sırayla dinleteceğiz. Ama önce Kuş Kanadın Kırılsın geliyor efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, sırayla isteklerinize yer vermeye devam ediyoruz. Sizden gelenleri sizlere ulaştırıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi de Murat Ekici kardeşimizin bir isteği vardı. Ferdi Tayfur'dan Şeref Acar istemiş. Önce onu ya sırayla arkadaşlar, yani sırayla. Hani postanede sağda solda bir sıraya giriyoruz ya. Onun için sırayla yapalım. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlara iyi işler Cengiz kardeşim. Ferdi Tayfur'dan sevda yerlerini mesai arkadaşım Ali Sarol, Murat Ekici ve Kozlu Belediyesi çalışanlarına gelsin demiş. Tabii ki ulaştıracağız. Gürdal Demir. Hayırlı yayınlar Müslüman abi, senden Ferdi Tayfur'dan Koşturdum Peşinden şarkısını istiyorum demiş. Ona da yer vereceğiz, sırayla ulaştıracağız ama önce Ferdi Tayfur geliyor, sevda yerleri.

0: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle.
1: Radyo General.

Sevgili dinleyicilerimiz, sırayla isteklerinize yer vermeye devam ediyoruz. Pazar yerinde bizleri dinleyen sosyete boyacısı Şenol Bey, ona da sevgiler. Evet, Kozlu Kara Çorak'tan saygılar arkadaşım Cengiz Bey, hayırlı yayınlar, sağlıklı iyi günler dilerim. Kara Çorak'tan bütün dinleyicilere selamlar, buyurun bekleriz demiş kahvaltı yaparken denize karşı. Evet, hocamız istemiş bizden. Sami Bey, Sami hocamız, afiyet olsun diyelim, günaydın dileklerimizi iletelim ve şimdi de Mümin Sarıkaya, ben yoruldum hayat, sırayla isteklerinize yer veriyoruz efendim.

0: 98.7
1: WhatsApp istek hattı belirledi. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606.
0: Zirvenin tek sahibi
1: Cengiz Çağlayan.

Sevgili dinleyicilerimiz, sizden gelenleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Şimdi de Muzaffer Yahşi hocamızın bir isteği vardı. Yeni gelen mesajları hemen okuyalım. Acılık esnaflarından iş insanı Bayram Demir, değerli dostum. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın dostum. Davut Güloğlu'ndan bu kadar naz olur mu? Çalar mısın demiş. Listeyi aldık, göndereceğiz. Dostum sırayla armağan edeceğiz. Muzaffer Yahşi abimiz. Bizim hocamızın bir isteği vardı. Günaydın Cengiz Bey, iyi yayınlar diliyorum. Sizlerin Ayhan İnal'ın yazdığı bestesi Fatih Kara Mahmutoğlu tarafından yapılan, Vedat Çetinkaya'nın ses olduğu Ne Kadar Kanun Varsa Bozarım Senden Yana olan Hicaz eseri, eğer kabul buyururlarsa tüm radyo general dinleyicilerine armağan etmek istiyorum lütfen, teşekkürler demiş. Biz de armağan edelim. Şey vardı eskiden TRT işte sanat müziği koroları falan filan vardı ya, TRT'de hatırlıyorsunuz, TRT'nin birinci tek kanal olduğu dönemlerde güftesi işte Tamburi Cemil Efendi'ye, bestesi bilmem kime ait olan muhteşem bir Hicaz fasıl geliyor. Vedat Çetinkaya sizlerle birlikte, Ne Kadar Kanun Varsa Bozarım Senden Yana.

senden. Sevgili dinleyicilerimiz, sırayla isteklerinize yer vermeye devam ediyoruz. Şimdi sıradaki isteğimize bakalım. Kim ne istemişti bizden? Hesabım var Adnan Şenses yorumuyla gelecek. Sırada Murat Ekici var. Selamun aleyküm Cengiz abim. Aleyküm selam kardeşim. Senden bir ricam olacak. Adnan Şenses'ten Hesabım Var şarkısını çalar mısınız? Makbule geçer. Bu şarkı mesai arkadaşlarım Ali Sarol abime, Şeref abime, Genel FM radyo dinleyicilerine armağan olsun kral abim demiş. Hemen onun arkasından Erhan Bahadır'ın isteği var. Ona yer vereceğiz. Değerli dostum Bayram Demir iş insanı, onun isteği var. Gürdal Demir, Hoca Serkan'ın isteği var. Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanımız Sayın İsmail Üstünyer bir yazı göndermiş öncelikle. Bakınız muhterem kardeşlerim, Erbakan hocamızın yıllarca kürsülerden baş parmağını kaldırarak o kendine has uslubuyla ve edebi dehasıyla anlattığı timsah teorisi işte tam olarak bu karikatürdü. Vücut bulmuş, karikatürde vücut bulmuş. Sizi gidi kurnazlar sizi derdi Erbakan Hoca. Bu timsahın üst çenesi Avrupa Birliği, alt çenesi ise Amerika Birleşik Devletleri. Dir. İkisi de araya gelince ne yapıyorlar? Siyonizm o doymak bilmeyen obur ağzını açıp dünyayı yutmaya çalışıyorlar. Gövdesi ise malum merkez. Ama bunlar sanıyorlar ki bu millet onların kurduğu yeni dünya düzeni tiyatrosunu yutacak. Hadi oradan, hadi oradan diyordu ya hoca. Sizi gidi batı taklitçileri sizi diyordu. Ey gidi kadayıfın altı kızarıyor. Bunlar var ya bunlar. Hayim naum doktrini uygulayacak. Nedir? Bir, aç bırakacaksın, işsiz bırakacaksın, borca esir edeceksin. Dininden soğutacak, birbirleriyle çarpıştırıp yumuşak lokma haline getirip yutacaksın diyordu hoca yıllarca. Üst çene Brüksel'den bastırır, alt çene Washington'dan destekler. Maksat o karanlık dişlerin arasında dünyayı ezmektir. Ancak unuttukları bir şey var. Bu coğrafyada timsahın çenesine çomak sokacak, o oyunu bozacak milli görüşün çelikten iradesi ve ruhu var. Yani anlayacağınız aziz dostlar, alt çene ABD, üst çene AB olabilir ama milletin asıl evlatları o timsaha yem olmayacak kadar şuurludur. Bir de şarkı istemiş eserimiz Hatice Berra'mıza ve tüm dinleyicilerimize armağan olsun demiş. Evet, aşklar Lara'dan aşk Zafer'deyim bekliyoruz demiş Ahmet Doğan, göndereceği sırayla efendim isteklerinize bu arada efendim evet Elmas Hanım bizimle birlikte. Elmas Hanım'ın bir isteği var. Aynı zamanda kim? Hemen şöyle bakalım. Ramazan Derebaşı, niye adımı okumuyorsun abim demiş. Ya okuruz Ramazan, yoğunluk var. Celal Usta'mız bizimle birlikte. Ayşe Ertuğrul Ayşe Hanım'ın isteği vardı sırada. Sırayla gelecek. Oğlum baba diye mesaj atmış. Baba diye niye öyle uzun mesaj atmış? Efendim oğlum ne oldu? Yavrum benim. Evet, Barış'ıma da buradan sevgi ve selamlar göndermiş olalım. O zaman Adnan Şenses dinleyeceğiz. Hesabım var diyor.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Nülüfer Mavi reklamlar sonrasında gelecek. Kim ne istemişti bizden? Erhan Bahadır'ın isteğiydi. Sırayla isteklerinize yer vereceğiz sevgili arkadaşlar. 0372-606-0606'dan. Hüseyin Emre Bey aramış. İncivez Taksi durağından sıradaki şarkıyı istemiş. Selamlar, sevgiler gönderelim. İncivez Taksi durağına da Elmas Hanım'ın isteğini listemize aldık. Konkini Gülay Hanım'ın, konkinimizin isteği var. Mimoza yengemize ve eşim Hülya Hanım'a armağan etmiş. Bu arada Mimoza Oral yengemize de sevgiler, selamlar göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, hemen şöyle bakalım yeni gelen mesajlarımız var mıdır? Var. Yaralı Kalp Gül, hoş geldin evimizin neşesi Cengiz abim, nasılsın, iyi misin? Ben Ferdi Tayfur'dan, Beni Düşün Çalar Mısın, teşekkür ediyorum, herkese selamlar demiş. Berat Çirin, günaydın Cengiz abi, Cengiz Kurtoğlu'ndan Büyümeyen Bebeksin Çalar Mısın demiş. Çalmam mı? Anlatacağım. Sevgili arkadaşlar, Gürdal Demir'in isteği vardı. Hoca Serkan istemiş. İsmail Üstünyer Başkanımızın isteği var. Sırayla tüm isteklere yer vereceğiz efendim. Elmas Hanım'ın isteği var. Aynı zamanda Özlem Hanım Bursa'dan, Hatice Hanım'ın. Bayağı bir istek var arkadaşlar. Hiç şey yapmayalım. Büyümeyen Bebeksin şarkısı 17 Şubat 1995 yılı Cumartesi, Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gecenin sabahı 05.35'te Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, eski adı Sosyal Sigortalar Statı'nın oradaki hastanede kızım dünyaya geldi. Kızım Esma dünyaya geldi. Tabii biz hastaneden gittik apar topar. Efendim, küçücük bir şey tabii, yani küçük bir evlat. Aldım onu elime, şöyle küçük, incitmeden yukarıya doğru kaldırdım. Bu şarkıyı söyledim. Bu şarkı bundan sonra senin şarkın olsun kızım dedim. Hemşireler falan alkışlamışlardı beni. Şarkı Büyümeyen Bebek. Aynen şöyle söylemiştim. Ey gidi kızım, şimdi 31 yaşına geldi, 32'ye gidiyor. Ne demiştik efendim? Büyümeyen bebeksin, ninniye alışmışsın, özleyip kahrederken gülmeye alışmışsın diye söylemiştik ve kızımın şarkısıdır o şarkı. Şimdi kısa bir reklam aramız var, geleceğiz. Bir yerlere ayrılmayın efendim.
1: Radyo General yeni gün. Radyo General kendine ait yeni stüdyosuna taşınıyor. Yayın sistemlerini ve ekipmanlarını yeniliyor. Bununla birlikte ekibini de büyütüyor. Yetiştirilmek üzere bay ve bayan radyo programcıları aranıyor. Mikrofon başında program yapmak, radyoculuğu öğrenmek veya Radyo General ailesinin bir parçası olmak, sesini duyurup radyo dünyasında yer alırken kazanç elde etmek isteyen adayların başvurularını bekliyoruz. Ayrıca Radyo General'e reklam toplayacak ekip arkadaşları aranıyor. Çalışma saatlerini kendi belirleyebilir, ister ek iş olarak, ister tam zamanlı çalışabilirsiniz. Kazanç sistemi prim esaslıdır ve reklam gelirinin %50'sine kadar kazanç imkanı sunulmaktadır. Detaylı bilgi ve başvuru için 0372-606-0606. Radyo General. Sesin gücü yeniden doğuyor.
2: Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
4: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
5: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç nar piliçten alınır.
4: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
5: Tavuk dönerimiz de vardır.
4: Nar piliç Yalçın Usta.
5: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
4: 0533 500 0554 0533 500 0554.
5: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat, nar piliç Yalçın Usta.
6: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
2: Esnaf 67.com reklamları sundu.
7: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.

Sevgili dinleyicilerimiz, reklamlar sonrası Erhan Bahadır kardeşimizin isteği vardı. Yer verdik. Şimdi Ayşe Hanım Kozu'dan, Ayşe Ertuğrul istemişti. Sırayla isteklerinize yer veriyoruz. Hepinizin isteğini çalacağız arkadaşlar. Panik yapmayın, sakin olun. Beni sıkıştırmayın. Mehmet Akyıldız Yaka Yaka geliyor efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sırayla isteklerinize yer vermeyi sürdürüyoruz sevgili arkadaşlar. Efendim Haziran ayında 27 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun Haziran 2026 raporuna göre erkekler bir ay içinde 27 kadını öldürdü. 10 kadının ölümü ise şüpheli olarak kayıtlara geçti. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1 ila 30 Haziran 2026 döneminde ilişkin kadın cinayetleri verilerini kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre Haziran ayında 27 kadın erkekler tarafından öldürülürken 10 kadının ölümü ise şüpheli olarak kaydedildi. Maalesef kadın cinayetlerinin önüne geçemiyoruz. Cezaların çok çok daha ağır olması gerekiyor sevgili dinleyicilerimiz. Efendim Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanımız Sayın İsmail Üstün yerin isteği vardı. Hatice Berra'mıza armağan ediyoruz demiş. Biz de göndereceğiz bu güzel eseri. Sırayla isteklerinize yer vermeyi sürdürüyoruz sevgili arkadaşlar.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372-606-0606'dan istekleriniz geliyor bizlere. İş insanı Bayram Demir, acılık esnaflarından. Değerli dostum, ne demişti? Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın dostum Davut Güloğlu'ndan. Bu kadar naz olur mu demiş. Tabii göndereceğiz. Evet, Duran Kaya, Duran kardeşim de bizimle birlikte. Duran'ımıza da buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Milliyetçi Hareket Partisi Kozlu İlçe Başkan Yardımcısı, değerli kardeşimize de selam olsun diyelim. Aynı zamanda Murat Sarı bizimle birlikte. Murat kardeşimin eşi mesaj atmış. Ne demiş? Demiş ki, efendim Cengiz abi ben Aysun demiş. Hemen şöyle bakalım efendim mesajlara. Abicim kolay gelsin. Ben Murat'ın eşi Aysun. Eşime benden damarına girecek güzel bir şarkı istiyorum. Ahmet Şafak olursa eğer çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim demiş. Aysun Hanım'a da sevgi ve selamlar gönderelim. Ramazan Derebaşı Haram Saltanatı diye bir şarkı istemiş. Sırayla göndereceğiz. Elmas Hanım'ın isteği vardı, ona yer vereceğiz. Celal Usta bizimle birlikte. Sevgili dinleyicilerimiz, sırayla isteklerinize yer vereceğiz. Efendim Köfteci Mustafa kardeşim, günaydın Cengiz abi, Mustafa Hüseyin Koçbaş kardeşime Ferdi Baba'dan Yüreğimde Yara Var şarkısı istenmiş. Ferdi Tayfur'un şarkısını yine Ferdi Tayfur'dan Yaralı Kalp Gül Beni Düşün Çalar Mısın demiş. Yine Ferdi Tayfur'dan Gürdal Demir Koşturdum Peşimden demiş. Valla Gürdal'ım, hepiniz için bir Ferdi seçip göndersem olur mu? Bayağı bir Ferdi isteği de var bu arada. Hani onay verirseniz, olur derseniz biz de gönderelim. Bayram Demir kardeşimizin isteği, Davut Güloğlu geliyor. Bu kadar naz olur mu?

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere de aktarmayı sürdürüyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, hayatınızda, yani insan oğlu hayatında her şeyle karşılaşıyor ama hayat o kadar uzun değil. Şimdi bazı şeyleri böyle kafaya takan insanlar var. Bu kafaya takan insanlar sizin hayatınızın modunu da değiştiriyorlar. Mesela siz hayata pozitif bakıyorsunuz ama yanınızdaki insan pozitif bakmıyor, hep sitem ediyor. Ay işte ay öyle, aman böyle, ay işte bıktım, aman şöyle oldu, aman böyle oldu gibi. Tabii bunları deyince, siz enerjiniz yüksekken yanındakinin modu düşük olunca sizin enerjinizi de emiyor, yok ediyor. İşte benim felsefem şu, ben bu tür insanları çevremden uzaklaştırıyorum. Enerjimi emen, efendim benim modumu düşüren insanları uğraşmıyorum abi. Gelmişim 61 yaşına. Hayatın güzelliklerini göreceksiniz. Bardağın dolu tarafına bakacaksınız. Boş tarafıyla uğraşmaya gerek yok. Çünkü yıllarca İnsanları düzeltmek için çok mücadele verdim. Ama baktım ki ben aradan çıkıyorum. Onun için hiç gerek yok. İnsanları bırak abi, herkes ne hali varsa görsün. Günaydın Cengiz Bey, hayırlı yayınlar. Yanımda torunum Koray var. Koray! Koray, kaç yaşında Koray? Cengiz Kurtoğlu'ndan Liselim şarkısını istiyor. Rica edeceğim, torunum da babaannesi gibi Cengizci. Torunumun ismini anons eder misin? Koray! Liselim istemiş. Evet, Koray Liselim istemiş. Elmas Hanım'ın torunu Liselim birazdan gelecek. Ama önce Cengiz Kurtoğlu'ndan Berat Şirin ne istemişti? Büyümeyen Bebek şarkısını istemişti. Bu şarkı da benim efendim kızımın şarkısıdır. Gönderelim. Büyümeyen Bebek, Cengiz Kurtoğlu yorumuyla geliyor. Sizi üzen, sizi sıkan, sizi darlayan insanları bırakın kenara arkadaşlar. Hayat o kadar uzun değil. Yaşamanıza bakın ya.

0: ulaşmışsın.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606. Şimdi Yaralı Kalp Gül'ün isteği var. Sırayla isteklerinize yer vermeye devam edeceğiz efendim. Amerikalılar şaşkın, Trump'ın kabullenmesi alışık bir durum değil efendim. Reis alıştırır herkesi, merak etmeyin. Ankara'daki tarihi NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında kameralara yansıyan yakın temas dünya medyasında büyük yankı uyandırdı. ABD basını normal şartlarda fiziksel temasa kapalı olan Trump'ın, yani Trump'a dokunamazsınız. Ama reis koluna girmiş, kahkaha atıyorlar beraber. Bu samimiyeti içtenlikle kabullenmesini alışılmadık bir durum olarak yorumlarken iki lider arasındaki ilişkinin diğer müttefiklerden çok daha özel ve farklı bir bağa sahip olduğuna dikkat çekti. Reis o kadar zeki bir adam ki Trump'a geçmiş olsun. Çok zeki adam ya. Vallahi ben şaka maka değil. Vallahi reisi seviyorum ya. Yemin ediyorum. Çünkü çok zeki adam. Aşırı zeki adam. Ve reise bu ülkenin ihtiyacı var. İster kızın ister kızmayın arkadaşlar. Efendim, Yaralı Kalp Gül'ün isteği vardı. Koşturdun peşimden geliyor Ferdi Tayfur yorumuyla.

ermez işine. Duyar feryadımı, duymazdan gelir bir kötü kulağa.

0: güllerim taşarsa, bahar gelip çiçeklerim açmazsa, ya bir de yüreğimde yaram azarsa, ah, yaramı sarmaya lokman mı verir? Yaramı sarmaya tabip mi gelir?
1: Efendim, sıradaki şarkı Rüçhan Çamay, O Asabi Adam. Eyvallah, Nikli bir arkadaşa gidiyor. Konkini Gülay Hanım'dan armağan oluyor. Sevgili dinleyicilerimiz, bir de Sabrıma Borçluyum şarkısını istemişti. Sırayla ulaştıracağız değerli arkadaşlar. Ama Ankara, dünyanın gözü Ankara'da. Biz de Ankara'da ne var ne yok kısa kısa bakalım. Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti, İran ile ateşkes bitti. Ankara'daki NATO zirvesinin ikinci gününde Beştepe'de konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'a dün gece güçlü şekilde saldırdık. Nükleer silaha sahip olamayacaklar. İran ile ateşkes benim için bitti. Onlarla anlaşmak vakit kaybı dedi. NATO'dan memnun olmadığını da belirten Trump, İran konusunda bize yardım etmediler. İspanya düşmanca davranıyor ifadelerini kullanmış. Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO Genel Sekreteri ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sevgili dinleyicilerimiz, evet, şöyle bakalım, Avrupa Birliği'nde 22 yıl sonra NATO ev sahipliği yapmış sevgili arkadaşlar. Evet, Macron gelmiş Beştepe'ye, İtalya Başbakanı Meloni, ya laf aramızda kalsın da arkadaşlar, İtalya Başbakanı Meloni'ye, bu hanımefendiye hastayım ben ya, gerçekten tanışmak isterim. Çok böyle hoş bir hanımefendi. Allah sevdiğine bağışlasın. Ne diyelim sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, şimdi Rüçhan Çamay geliyor. Ne haber diyor. Ne haber? Doğruya doğru yani. Güzel kadın vallahi.

sevgili dinleyicilerimiz, sizin seçtiklerinizle devam edeceğiz. O Ses Çiğ Köfte Zonguldak Merkez Şubesi. O Ses Çiğ Köfte Zonguldak Merkez Şubesi tüm Radyo General dinleyicilerine mutlu sağlıklı günler diler. Kara Elmas Dolmuş Durakları karşısında O Ses Çiğ Köfte Merkez Zonguldak Şubesi sevgili dinleyicilerimiz. Evet, aynı zamanda hemen şöyle bakalım, Karadeniz Ereğli Kumru Kafe sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyor. Ayvalık tostlu kumru, sabah kahvaltısı et sote tekvan, tavuk sote, ızgara köfte, ızgara çeşitleri ev yemekleriyle sizleri bekliyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Komar Hastanesi yanında efendim. Ben Hoca Serkan, bana Zonguldak oyun havası istiyorum. Zonguldak gündüz bakım çalışanları ve öğretmen ve de öğrencilere gelsin. Onları çok ama çok seviyorum. Ayrıca canımdan çok sevdiğim canım müdürüm Tuğba müdürüme, onun değerli kızı İrem Hanım'a da armağan olsun. Onları çok ama çok seviyorum demiş. Evet, özel öğrencimiz Serkan Hoca, hoca unvanını ben taktım kendisine. Uzun süredir hoca Serkan Hocam. İnşallah Serkan Hocam en yakın zamanda sana bir doçentlik unvanı da vereceğim. Profesör de unvan verebilirim çalışmalarını değerlendirdikten sonra. O zaman güzel bir oyun havası gelsin. Daha doğrusu Tuncay Dilekçi geliyor. Biz diyor Zonguldaklıyız diyor. Ha, akıllı olun. Alo, biz diyor Zonguldaklıyız. Ha, akıllı olaydı. Vallahi Zonguldaklıyız. Bak sopa geliyor, bak dayak geliyor, dayak. Vallahi geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Buz Adam, Köylüm, Toprağım, gazeteci Atanur Öner abimiz de bizimle birlikte. Onun için de bir şarkı gelecek. Hemen ne istemişler bakalım sevgili dinleyicilerimiz. Toprağım günaydın, kolay gelsin. Şu yanımda olan Şaban Cöbek ve Siyami Yılmaz için Çarşambayı Sel Aldı şarkısı. Birazdan gelecek, sırayla gönderiyoruz. Ama önce Fantazi Müziğin Prensi adaşım Cengiz Kurtoğlu'ndan sevgili dinleyicilerimiz Liselim geliyor. Elmas Hanım'ın torunu Koray. Koray! Koray Liselim dediğine göre çocuk, yani şimdi bazen torunum diyor. Ben de diyorum ki aman da kurban olsun, Cengiz amcası kaç yaşında? 18 diyor. Yani o zaman çocuk olmuyor. Yani şimdi Koray kaç yaşında Elmas Hanım? Liselim dediğine göre herhalde lise çağında. Koray'a armağan edelim. Tüm liseli sevdalı gençlere gönderelim efendim.

Modern programımız devam ediyor. Bay Kemal demiş ki Cengiz abi bizi çok güldürdün. İtalya Başbakanı Meloni'ye hastayım dedin ya diyor. Ülkeler arası kriz mi çıkarmak niyetindesin demiş. Ülkeler arası kriz niye çıksın? Ben ülkeler arası pekiştirmeyi seviyorum. Ülkeleri birbirleriyle olan mesela dostluklarına dostluk elçisi olabilirim. Allah Allah, Meloni Hanım'la bir akşam yemeği yiyebiliriz yani, bunda ne var? Niye sorun çıksın ülkeler arası? Bay Kemal, senin kafan basmaz Bay Kemal. Sevgili dinleyicilerimiz, Atanur Öner abimizin isteği vardı. Hemen gönderiyoruz sırayla. Ali Sarol istemiş yine. Köfteci Mustafa kardeşimizin isteği var, Ahmet Doğan'ın isteği var, Gürdal Demir kardeşimizin, hepsine göndereceğiz efendim. Toprağım kolay gelsin, Yılmam, Siyami Yılmam ve Şaban Cöbek için istemiş. Atanur Öner, Siyami Yılmam ve Şaban Cöbek toprağım istemiş. Biz de Orhan Hakalmaz'dan Çarşamba'yı Sel Aldı eserini gönderelim efendim. Tüm çarşambalılara da armağan olsun bu güzel eser.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, manevi kızım öğretmen, biyoenerji uzmanı Emel Topal da bizi dinlemekte. Emel!
1: Taze çağında.
0: Ona da buradan sevgi ve selamlar gönderelim.
1: Gördüm, görmez olsaydım.
0: Selam olsun diyelim. Ayrıca babasına, annesine sevgi ve selamlar göndermiş oluyoruz efendim.
1: Neler derdin?
0: Değerli arkadaşlar, program devam ediyor ve şimdi de kim ne istemişti bizden? Köfteci Mustafa kardeşim, abilerin abisi Cengiz abim, köfteci Mustafa, Hüseyin Koçbaş kardeşime, Fethi abime, Ferdi babadan yüreğimde yara var. Yakışıklı abim, hoşça kal, seviyoruz seni, öpüyoruz demişler. Eyvallah diyelim değerli kardeşlerime ve Ferdi Tayfur'u gönderelim efendim. Yüreğimde yara var geliyor.
1: Taze çağında.
0: Hüseyin Sağır abimize, Terzi Hüseyin abimize, Salih Varış ustamıza da armağan olsun efendim.
1: Dikenle örülü gönül bağımdan sana güller derdim. Dermez olsaydım. Dermez olsaydım.

0: Efendim, birazdan kısa bir reklam aramız var. Kozlu'dan Murat Sarı kardeşim bizi dinliyor. Murat Sarı'nın, değerli kardeşimin eşi Aysun Hanım'ın bir isteği vardı. Reklamlar sonrasında göndereceğiz. Eşime damardan bir şarkı Cengiz abi demiş. Göndereceğiz efendim. İyi günler Cengiz Bey, Rafet Şallı. Bir şarkı isteğim olacak Neşe Karaböcek. Günün birinde şarkısını çalarsanız memnun olurum. Genel FM ailesine armağan olsun demiş. Sırayla isteklerinize yer vermeye devam edeceğiz. Ahmet Doğan Aşk Lara'dan aşk şarkısını istemiş. O şarkıyı da yine reklamlar sonrasında ulaştıracağız sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, Donald Trump Türkiye F-35'leri alacak. İran ile ateşkes bitti demiş. Evet, toplantıda F-35'leri alacağını açıkladı Trump. Erdoğan'ı seviyorum çünkü savaşa girmedi ifadelerini kullandı. Savaşa niye girelim Trump? Ah Trump ah. Ama tabii reis çok zeki hareket ediyor. Sevgili arkadaşlar, onu da hatırlatmış olalım. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Geleceğiz. Bir yerlere ayrılmayın.
1: Anadolu Gençlik Derneği Yaz Kampı başlıyor. Ortaokul ve lise çağındaki kız öğrenciler için hazırlanan Yaz Kampı'nın kayıtları başladı. 1 Temmuz Çarşamba günü başlayacak kampta Kur'an-ı Kerim dersleri, temel dini bilgiler eğitimi, atölye çalışmaları, çeşitli etkinlikler, grup oyunları, piknik ve sosyal aktiviteler yer alıyor. Hem öğrenmek hem de eğlenceli ve verimli bir yaz geçirmek isteyen öğrencilerimizi bu güzel programa bekliyoruz. Detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için Anadolu Gençlik Derneği Zonguldak Kadın Kolları'nın AGD Zonguldak Kadın Kolları Instagram

0: Radyo General yeni döneme hazırlanıyor. Radyo General kendine ait yeni stüdyosuna taşınıyor. Yayın sistemlerini ve ekipmanlarını yeniliyor. Bununla birlikte ekibini de büyütüyor. Yetiştirilmek üzere bay ve bayan radyo programcıları aranıyor. Mikrofon başında program yapmak, radyoculuğu öğrenmek veya Radyo General ailesinin bir parçası olmak, sesini duyurup radyo dünyasında yer alırken kazanç elde etmek isteyen adayların başvurularını bekliyoruz. Ayrıca Radyo General'e reklam toplayacak ekip arkadaşları aranıyor. Çalışma saatlerini kendi belirleyebilir, ister ek iş olarak, ister tam zamanlı çalışabilirsiniz. Kazanç sistemi prim esaslıdır ve reklam gelirinin %50'sine kadar kazanç imkanı sunulmaktadır. Detaylı bilgi ve başvuru için 0372-606-0606. Radyo General, sesin gücü yeniden doğuyor.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
3: Çayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşa kabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545-351-4367. Çayser Dekor Evim, evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0. 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
5: Sevgili dinleyicilerimiz, reklamlar sonrası buradayız ve evet, Ahmet Şafak'tan bir şarkı istemişti. Aysun Sarı kardeşimiz, çok sevdiği eşi Murat Sarı için gelecek sevgili dinleyicilerimiz ve Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu için hazırladığımız özel programımız da sürüyor. Pide ve Lahmacun Salonu, efendim Köroğlu Pide ve Lahmacun Salonu, siz değerli halkımıza hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyor. Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu'nda İskender ve kebaba doyacaksınız. Adana kebap, Urfa kebap, karışık kebap, köfte, tavuk şiş, tavuk kanat. Aradığınız en güzel kebap, pide ve lahmacun lezzetlerini Köroğlu Kebap İskender Salonu'nda bulabilirsiniz. Japon pazarı altında hizmet vermekteyiz. Alo, paket 0543-450-67-93. İsmail ve Vural Köroğlu. Şimdi de Ahmet Şafak geliyor. Olsun be olsun diyor.

benim için buna niye gönül verdin? Bu ve bunun gibiler adam olmaz dedi diyorsun, değil mi? Ben aşkım için bile olsa bir evlatla bir babanın arasını açamam. Yıkarım sevdamı, geçerim aşkımdan ama bir atanın şefkatinden geçemem. Ey aşkın

Sevgili dinleyicilerimiz, programımızı devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere aktarmayı da sürdürüyoruz. Rafet Şallı, Rafet Bey'in bir isteği vardı. Neşe Karaböcek'ten günün birinde gelecek. Pide ve lahmacun salonu Köroğlu Kebap İskender, pide ve lahmacun salonu siz değerli halkımıza hizmet etmenin mutluluğunu yaşamakta efendim. Köroğlu Kebap İskender pide ve lahmacun salonu iki katlı mekanıyla gülümseyen personeliyle, mesela oradan araçla geçerken bakıyorum, gülüyor musunuz arkadaşlar diyorum. Evet gülüyoruz Cengiz abi diyorlar. Şöyle gülümsüyorlar. Evet gülüyorlar hakikaten öyle. Gülümseyen personeliyle iki katlı mekanıyla Köroğlu Kebap İskender pide ve lahmacun salonu ve Japon pazarı yanında hizmet veriyor. Alo paket 0543 450 67 93. İsmail ve Vural Köroğlu sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi de Neşe Karaböcek geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, ilk programımız devam ediyor. Şimdi de Ramazan Derebaşı'nın istediği bir Fatih Kısaparmak yorumu var. Haram saltanatı gelecek sevgili dinleyicilerimiz. Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu'nda İskender ve Kebap'a doyacaksınız efendim. Adana kebap, Urfa kebap, karışık kebap, köfte, tavuk şiş, tavuk kanat İskender, fırın beyti patlıcan kebap, domatesli kebap, lahmacun, kıymalı kaşarlı pide, tüm pide ve lahmacun çeşitlerini Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu'nda bulabilirsiniz. Japon pazarı altında hizmet veriyoruz efendim. Alo paket, iki katlı mekanımızla hizmetinizdeyiz. 0543 450 67 93. İsmail ve Vural Köroğlu. Şimdi de Fatih Kısaparmak geliyor. Ramazan Derebaşı istemiş. Haram saltanatı. Utanmadan diyor Fatih Kısaparmak.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Şimdi Konkini Gülay Hanım'ın istediği bir şarkı vardı. Sabrıma Borçluyum, Yasemin Yalçın yorumuyla. Bu şarkıyı öncelikle Radyo General ailesine armağan etmiş. Kıymetli eşim Hülya Hanım'a göndermiş. Mimoza Oral yengemize göndermiş. Tüm sevdiklerine de armağan etmiş sevgili dinleyicilerimiz. Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu siz değerli halkımıza hizmet etmenin haklı gururunu yaşamakta. Efendim İskender ve Kebap'a doyacaksınız. Adana Kebap, Urfa Kebap, Karışık Kebap, Köfte, Tavuk Şiş, Tavuk Kanat İskender, Fırın Beyti Patlıcan Kebap, aradığınız tüm pide, kebap, İskender ve lahmacun lezzetlerini ve çeşitlerini Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu'nda bulabilirsiniz. Alo paket 543 450 67 93. Japon Pazarı yanında hizmet vermeye devam ediyoruz. Evet, İsmail ve Vural Köroğlu, şimdi de Konkini Gülay Hanım'ın istediği şarkı sevgili eşim Hülya Hanım'a ve Mimoza Oral yengemize armağan etmiş. Sabrıma Borçluyum, Yasemin Yalçın geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Şimdi İbrahim Tatlıses'in güzel bir şarkısı var. Özlem Hanım İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı istemiş. Sıradan güzel bir şarkı seçtik. Mimoza Oral yengemizin sevdiği şarkılardan da bir tanesi. Tüm Radyo General dostlarına da armağan edeceğiz efendim. Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu siz değerli halkımıza hizmet etmenin haklı gururunu yaşamakta. Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu'nda İskender ve kebaba doyacaksınız. Adana kebap, Urfa kebap, karışık kebap, köfte, tavuk şiş, tavuk kanat, İskender fırın, beyti, patlıcan kebap, domatesli kebap, lahmacun, kıymalı kaşarlı, kuşbaşılı pide hepsini bulabilmeniz mümkün. Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu Japon Pazarı yanında hizmet vermekte. Alo paket 543-450-67-93 İsmail ve Vural Köroğlu sevgili dinleyicilerimiz ve İbrahim Tatlıses geliyor. Yalanmış diyor efendim.

0: Programımız devam ediyor. Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun salonu için hazırladığımız özel program sürüyor efendim. Sabahtan beri yoğun istekleriniz geliyor efendim. İsteklerinizi hala yetiştiremedik. Hala dinletemediğimiz, mesajları okuyorum ama dinletemediğimiz şarkılarınız var. Zamanımız da kısıtlandı ama olmazsa yarına kalacak istediğiniz şarkılar sevgili arkadaşlar. Ama bir şarkı da ben seçeyim istedim. Bizim Joker şarkılarımızdan bir tanesi gelecek birazdan.
1: Merhaba.
0: Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu siz değerli halkımıza hizmet etmenin aklı gururunu yaşamakta. Adana Kebap, Urfa Kebap, Karışık Kebap, Köfte, Tavuk Şiş, Tavuk Kanat İskender, Fırın Beyti, Patlıcan Kebap. Aradığınız en güzel lezzetler Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu'nda sizleri bekliyor. Japon Pazarı yanında hizmet vermekteyiz. 0543 450 67 93 İsmail ve Vural Köroğlu. Şimdi efendim bu şarkıyı çevremizde herkesin çevresinde vardır o tür insanlar. Egosu tavan yapmış, böyle egolu, insanlara yukarıdan bakan, kibirli efendim ama içi boş, başı dik ama içi boş. Bomboş böyle hani hayatta bu dünyada böyle oksijen israfı olarak dolaşan insanlar vardır çevrenizde. Hiçbir işe yaramaz, hiçbir halta yaramaz, hiçbir şeye maydanoz o, hiçbir şey yani hiçbir şey. Bomboşturlar ama gördüğün zaman konuşunca atınca mangalda kül bırakırlar. Ama tabii biz tabii çözüyoruz bu tür insanları, boş insanları. İşte o kibirli, başı dik, içi boş, içi saman dolu o kişilere, onları ihmal eder miyiz? Onları da ihmal etmeyeceğiz. Onlar için Barış Manço bakın ne söylüyor. Yıllar önce o da çözmüş rahmetli Barış Manço. Kazma diyor efendim. Tüm kazmalar için geliyor.
2: Zirvenin tek sahibi.

Sevgili dinleyicilerimiz, Köroğlu Kebap İskender ve Pide Lahmacun Salonu için hazırladığımız özel program sürüyor. Birazdan yayınımızı da nihayetlendireceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Rukiye Hanım, Serpil Hanım, Nurgül Hanım, Aycan Hanım ve Mesude Hanım bizlerle birlikte. Nurgül demiş ki, abilerin bir tanesi Cengiz abim demiş, ben ölürsem ağlamayın türküsünü istiyorum. Allah sağlıklı uzun ömürler versin kızım. Arkadaşlarıma armağan ediyorum. Aycan, Mesude, Serpil, Rukiye'ye gelsin demiş. Aynı zamanda tüm Radyo General dostlarına armağan olsun. Tedavim sürüyor Cengiz abi demiş. Nurgül kızımız kanserle mücadele ediyor. Kemoterapilere giriyor. İnşallah sevgili kızım, Allah'ın izniyle dualarım hep seninle, inşallah atlatacaksın. Anatolia'dan dinleyeceğiz. Ağlamayın geliyor efendim.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, hayat böyle yani. Efendim, Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu için hazırladığımız özel programımızın ve programımızın da yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Yaralı Kalp Gül, Cengiz abi şarkımı unuttun demiş. Unutmadım kızım, yoğunluk vardı ya, hadi dinletelim. Yoğunluk var, birkaç şarkımız da kalacak yarına herhalde, öyle gözüküyor. Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu'nda İskender ve Kebap'a doyacaksınız. Adana Kebap, Urfa Kebap, Karışık Kebap, Köfte, Tavuk Şiş, Tavuk Kanat, İskender, Fırın Beyti. Aradığınız en güzel lezzetler iki katlı mekanıyla, gülümseyen personeliyle Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu'nda sizleri bekliyor. Japon Pazarı altında, yanında hizmet vermekteyiz. Alo paket 0543 450 67 93. İsmail ve Vural Köroğlu. Şimdi de Ferdi Tayfur'un Beni de Düşün şarkısı geliyor.

Sevgili izleyicilerimiz, Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu için hazırladığımız özel programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ayrıca programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir Acıoğlu'ndan ihtiyacım var isteği vardı. O şarkıyı da dinletip yayınımızı nihayetlendireceğiz. Efendim, emekli maaşına zam tehlikeye girdi. Ankara'dan kara haberi Ankara verdi. Emekli maaşına zam NATO zirvesi nedeniyle tehlikeye girdi. SGK uzmanı Özgür Erdursun, iki günlük zirve nedeniyle bir hafta tatile çıkan Ankara kara haberi verdi. En düşük emekli aylığı alan 5,5 milyon vatandaşın zamlı maaşları Ağustos'a sarkabilir. Bir aylık farkı da repo mepo. Vallahi ya hiç vermeyin kardeşim, yani kesin atın madem öyle. Hiç vermeyin. Tamam, emeklinin maaşına göz dikmişsiniz. Emekli boşa yaşıyor diyorsunuz. O zaman arkadaşım 3-4 yerden maaş alan var. 1 milyon, 1,5 milyon, 2 milyon maaş alanlar var. Bir dengeleseniz, yani bunu ben mi söyleyeyim? Ben mi geleyim? Yani ben mi oraya yönetimi ben bir şey yapayım, idare edeyim, şunu şöyle yapın, böyle yapın. Yani bir yönetin, doğru dürüst bir şey yapın ya. Allah Allah ya. Öyle şey olur mu ya? Emekli ölsün gitsin o zaman kardeşim. Kesin hiç vermeyin daha iyi. Sevgili dinleyicilerimiz, Köroğlu Kebap İskender Pide ve Lahmacun Salonu için hazırladığımız özel programımızın son güzel eseri Acıoğlu'ndan geliyor. İhtiyacım var diyor Acıoğlu. Kim ne istemişti bizden? Ali Sarıoğlu. Selamun aleyküm abi, ihtiyacım var. Çalarsan sevinirim. Malum iki mesai arkadaşıma ve sana armağan olsun demiş Ali Sarıoğlu kardeşimiz. Biz de gönderelim bu güzel eseri.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugünlükte geldik bir birlikteliğimizin daha sonuna. Şu dakikaya kadar bizlerle birlikte olan tüm güzel insanlara teşekkür ediyoruz. Hepiniz bizim için çok kıymetlisiniz. Özellikle benim için hepiniz çok kıymetlisiniz efendim. Her birinize ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzak mı uzak bir diyarda güzeller güzeli bir kız yaşarmış. Pardon, nereye gittik biz? Masala döndük. Efendim, bugünlük bizden bu kadar. Tekrar teşekkür ediyoruz ve her yayınımızı nihayetlendirirken önce anonsumuz, ardından sloganımız geliyor sevgili dinleyicilerimiz. Başta Zonguldak Valimiz Sayın Osman Hacı Bektaşoğlu'na, Zonguldak İl Emniyet Müdürümüz Sayın Sinan Ergen, Zonguldak Alay Komutanımız Kıdemli Albay Sayın Barış Cücen, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Gökhan Kapağan, Mersin İl Emniyet Müdürümüz Sayın Fahri Aktaş'a, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz Sayın Abdurrahim Alan, Emniyet Teşkilatımızın tüm birimlerine Güvenlik Şube, Asayiş Şube, Olay Yeri İnceleme, Narkotik, efendim, Kaçakçılık ve Organize Şube, Siyasi Şube, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Trafik Bilişim Şube, Hırsızlık Masası, Cinayet Büro Ahlak Şube, Çocuk Şube, Kriminal Şube, Siber Suçlarla Mücadele, Balistik Toplum Destekli Polislerimiz, Bomba İmha Özel Harekat Yunuslarımız, Bekçilerimiz, Jandarma İstihbarat, Emniyet İstihbarat ve Milli İstihbarat Teşkilatımıza, operasyonlardaki tüm canlarımıza yürekten gönülden selam olsun. Rabbim yar ve yardımcılar olsun efendim. Ayağınıza taş değmesin. Bu vatan ve bu bayrak uğruna şehit olmuş isimli ve isimsiz tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. Vatan size minnettardır. Efendim, önce anonsumuz, ardından hayat felsefemiz olan sloganımız geliyor. Hayatın her türlü zorluklarına, hayatın her türlü acılarına, pisliklerine, iğrençliklerine, kokuşmuşluklarına, hayatın her türlü haksızlık ve hukuksuzluklarına rağmen sırf hayata asla pes etmek yok arkadaşlar. Asla pes etmek yok. Hayatın her türlü zorluklarına karşı sırf hayata kıllık olsun diye inatla gülümsemeye ve dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Bugünlük bizden bu kadar. Allah kısmet ederse yarın sabah saat 10'da aynı frekansta, bu noktada 98.7 Radyo General frekansında görüşünceye dek yüzünüzdeki gülümseme, gözlerinizdeki parıltı asla yok olmasın. Sizi kimsenin ama kimsenin üzmesine izin vermeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın ve Allah'a emanet olun efendim.

0: destan. General FM dinliyorsunuz.
1: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle sona erdi. Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle.

0: Esirgemem sözümü ben. Çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı. Ve yıldıramaz beni hiçbir şey gülüm. Ne dikenler bıraktım ardımda, ne dikenler. Ki uçları hala kanıyor ayaklarımda. Oysa karanfiller ekmiştim yollara. Aşk ile mızrap vurup sevdalı sazıma. Kavgamı türkülemiştim yarın bakışlı çocuklara. Ve semahlar dönmüştüm turnalar gibi. Pir aşkına, hak aşkına, halk aşkına. Kim söyleyebilir öldüğümü ki? Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu ki? Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki.
1: Denizlerin dalgasıyım. Ben
2: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle sona erdi.
3: Radyo General yeni döneme hazırlanıyor. Radyo General kendine ait yeni stüdyosuna taşınıyor. Yayın sistemlerini ve ekipmanlarını yeniliyor. Bununla birlikte ekibini de büyütüyor. Yetiştirilmek üzere bay ve bayan radyo programcıları aranıyor. Mikrofon başında program yapmak, radyoculuğu öğrenmek veya Radyo General ailesinin bir parçası olmak, sesini duyurup radyo dünyasında yer alırken kazanç elde etmek isteyen adayların başvurularını bekliyoruz. Ayrıca Radyo General'e reklam toplayacak ekip arkadaşları aranıyor. Çalışma saatlerini kendi belirleyebilir, ister ek iş olarak, ister tam zamanlı çalışabilirsiniz. Kazanç sistemi prim esaslıdır ve reklam gelirinin %50'sine kadar kazanç imkanı sunulmaktadır. Detaylı bilgi ve başvuru için 0372-606-0606. Radyo General. Sesin gücü yeniden doğuyor.
4: Esnaf67.com reklamları sunar.
5: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
6: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.
7: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.

0: Radyo General 98.7.
1: Sen nakışta iplik, bakışta kirpik gibi yakıştın gönlüme. Gökte yıldız, denizde tuz gibi yapıştın tenime. Aradığım, beklediğimdin. İşte o gün, işte o gün nikahladım

0: şarkı. Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Altun Başoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altun Başoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altun Başoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çim stone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
3: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken, şimdi neden bana yabancısın sen? Daha dün yanımda, kollarımdaydın.
4: Radyo General 98.

Anadolu Gençlik Derneği Yaz Kampı başlıyor. Ortaokul ve lise çağındaki kız öğrenciler için hazırlanan yaz kampının kayıtları başladı. 1 Temmuz Çarşamba günü başlayacak kampta Kur'an-ı Kerim dersleri, temel dini bilgiler eğitimi, atölye çalışmaları, çeşitli etkinlikler, grup oyunları, piknik ve sosyal aktiviteler yer alıyor. Hem öğrenmek hem de eğlenceli ve verimli bir yaz geçirmek isteyen öğrencilerimizi bu güzel programa bekliyoruz. Detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için Anadolu Gençlik Derneği Zonguldak Kadın Kolları'nın

0: Radyo General yeni döneme hazırlanıyor. Radyo General kendine ait yeni stüdyosuna taşınıyor. Yayın sistemlerini ve ekipmanlarını yeniliyor. Bununla birlikte ekibini de büyütüyor. Yetiştirilmek üzere bay ve bayan radyo programcıları aranıyor. Mikrofon başında program yapmak, radyoculuğu öğrenmek veya Radyo General ailesinin bir parçası olmak, sesini duyurup radyo dünyasında yer alırken kazanç elde etmek isteyen adayların başvurularını bekliyoruz. Ayrıca Radyo General'e reklam toplayacak ekip arkadaşları aranıyor. Çalışma saatlerini kendi belirleyebilir, ister ek iş olarak, ister tam zamanlı çalışabilirsiniz. Kazanç sistemi prim esaslıdır ve reklam gelirinin %50'sine kadar kazanç imkanı sunulmaktadır. Detaylı bilgi ve başvuru için 0372 606 06 06. Radyo General. Sesin gücü yeniden doğuyor.
1: Esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
2: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

ey mahpushane. Kaç yıldır sende saklıyım. Gözyaşlarımın ve acılarımın sebebi sensin. Hey felek, reva mı bana bu gördüğün ve çizdiğin hayat yolu? Dört yanım tuzak, dört yanım pusu dolu. Özgürlüğümü sende bıraktım, gençliğimi sende bıraktım. Yaşamak denirse bu benim yaşadığıma lanet olsun. Hey sevgili, bekleme beni. Bekleme çünkü dört yanım karanlık, dört yanım zindan, dört yanım gardiyanlar.

0: Radyo General 98.7
1: barda kaldım. Dostayına yıkılmadım.

Gerçek dostluk yalan. Düşe kalka yaşar insan. Zor günleri gel bana sor. Tek başına kalan anlar. Zor günleri gel bana sor bana. Tek başına kalan anlar.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi, özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

acıbi etmesin. İstemem bu arzu hüzün vermesin. İstemem bu rüya acıbi etmesin.

0: Radyo General yeni döneme hazırlanıyor. Radyo General kendine ait yeni stüdyosuna taşınıyor. Yayın sistemlerini ve ekipmanlarını yeniliyor. Bununla birlikte ekibini de büyütüyor. Yetiştirilmek üzere bay ve bayan radyo programcıları aranıyor. Mikrofon başında program yapmak, radyoculuğu öğrenmek veya Radyo General ailesinin bir parçası olmak, sesini duyurup radyo dünyasında yer alırken kazanç elde etmek isteyen adayların başvurularını bekliyoruz. Ayrıca Radyo General'e reklam toplayacak ekip arkadaşları aranıyor. Çalışma saatlerini kendi belirleyebilir, ister ek iş olarak, ister tam zamanlı çalışabilirsiniz. Kazanç sistemi prim esaslıdır ve reklam gelirinin %50'sine kadar kazanç imkanı sunulmaktadır. Detaylı bilgi ve başvuru için 0372 606 06 06. Radyo General. Sesin gücü yeniden doğuyor.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
3: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuksu'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 çift 0.
4: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti, yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: aşkını ömrünle bir tutacaksın.
1: Anadolu Gençlik Derneği Yaz Kampı başlıyor. Ortaokul ve lise çağındaki kız öğrenciler için hazırlanan yaz kampının kayıtları başladı. 1 Temmuz Çarşamba günü başlayacak kampta Kur'an-ı Kerim dersleri, temel dini bilgiler eğitimi, atölye çalışmaları, çeşitli etkinlikler, grup oyunları, piknik ve sosyal aktiviteler yer alıyor. Hem öğrenmek hem de eğlenceli ve verimli bir yaz geçirmek isteyen öğrencilerimizi bu güzel programa bekliyoruz. Detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için Anadolu Gençlik Derneği Zonguldak Kadın Kolları'nın

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşa kabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Kayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Kayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
3: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: katverdeki seni dünyalarca seviyorum ben.
1: Aşkımıza Radyo General 98.7.
0: Sensiz ölecekmiş gibiyim sanki. Gel de canıma can katıver de ki.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
4: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
4: Kozlu Aziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
4: Kahveci Elektrik.
5: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: General yeni döneme hazırlanıyor. Radyo General kendine ait yeni stüdyosuna taşınıyor. Yayın sistemlerini ve ekipmanlarını yeniliyor. Bununla birlikte ekibini de büyütüyor. Yetiştirilmek üzere bay ve bayan radyo programcıları aranıyor. Mikrofon başında program yapmak, radyoculuğu öğrenmek veya Radyo General ailesinin bir parçası olmak, sesini duyurup radyo dünyasında yer alırken kazanç elde etmek isteyen adayların başvurularını bekliyoruz. Ayrıca Radyo General'e reklam toplayacak ekip arkadaşları aranıyor. Çalışma saatlerini kendi belirleyebilir, ister ek iş olarak, ister tam zamanlı çalışabilirsiniz. Kazanç sistemi prim esaslıdır ve reklam gelirinin %50'sine kadar kazanç imkanı sunulmaktadır. Detaylı bilgi ve başvuru için 0372-606-0606. Radyo General, sesin gücü yeniden doğuyor.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 15 24.
4: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
5: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
4: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
5: Tavuk dönerimiz de vardır.
4: Nar Piliç Yalçın Usta.
5: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
4: 0533 500 0554 0533 500 0554.
5: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

Anadolu Gençlik Derneği Yaz Kampı başlıyor. Ortaokul ve lise çağındaki kız öğrenciler için hazırlanan yaz kampının kayıtları başladı. 1 Temmuz Çarşamba günü başlayacak kampta Kur'an-ı Kerim dersleri, temel dini bilgiler eğitimi, atölye çalışmaları, çeşitli etkinlikler, grup oyunları, piknik ve sosyal aktiviteler yer alıyor. Hem öğrenmek hem de eğlenceli ve verimli bir yaz geçirmek isteyen öğrencilerimizi bu güzel programa bekliyoruz. Detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için Anadolu Gençlik Derneği Zonguldak Kadın Kolları'nın

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
2: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşa kabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545-351-4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi, özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0 Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General yeni döneme hazırlanıyor. Radyo General kendine ait yeni stüdyosuna taşınıyor. Yayın sistemlerini ve ekipmanlarını yeniliyor. Bununla birlikte ekibini de büyütüyor. Yetiştirilmek üzere bay ve bayan radyo programcıları aranıyor. Mikrofon başında program yapmak, radyoculuğu öğrenmek veya Radyo General ailesinin bir parçası olmak, sesini duyurup radyo dünyasında yer alırken kazanç elde etmek isteyen adayların başvurularını bekliyoruz. Ayrıca Radyo General'e reklam toplayacak ekip arkadaşları aranıyor. Çalışma saatlerini kendi belirleyebilir, ister ek iş olarak, ister tam zamanlı çalışabilirsiniz. Kazanç sistemi prim esaslıdır ve reklam gelirinin %50'sine kadar kazanç imkanı sunulmaktadır. Detaylı bilgi ve başvuru için 0372-606-0606. Radyo General, sesin gücü yeniden doğuyor.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Çayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545-351-4367. Çayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
4: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çim stone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7
1: Anadolu Gençlik Derneği Yaz Kampı başlıyor. Ortaokul ve lise çağındaki kız öğrenciler için hazırlanan yaz kampının kayıtları başladı. 1 Temmuz Çarşamba günü başlayacak kampta Kur'an-ı Kerim dersleri, temel dini bilgiler eğitimi, atölye çalışmaları, çeşitli etkinlikler, grup oyunları, piknik ve sosyal aktiviteler yer alıyor. Hem öğrenmek hem de eğlenceli ve verimli bir yaz geçirmek isteyen öğrencilerimizi bu güzel programa bekliyoruz. Detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için Anadolu Gençlik Derneği Zonguldak Kadın Kollarının

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Banet Ünal'ın Yeri Restoran, lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın Yeri Restoran, Birlik Taksi Durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın Yeri Restoran'da buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın Yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi, özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General yeni döneme hazırlanıyor. Radyo General kendine ait yeni stüdyosuna taşınıyor. Yayın sistemlerini ve ekipmanlarını yeniliyor. Bununla birlikte ekibini de büyütüyor. Yetiştirilmek üzere bay ve bayan radyo programcıları aranıyor. Mikrofon başında program yapmak, radyoculuğu öğrenmek veya Radyo General ailesinin bir parçası olmak, sesini duyurup radyo dünyasında yer alırken kazanç elde etmek isteyen adayların başvurularını bekliyoruz. Ayrıca Radyo General'e reklam toplayacak ekip arkadaşları aranıyor. Çalışma saatlerini kendi belirleyebilir, ister ek iş olarak, ister tam zamanlı çalışabilirsiniz. Kazanç sistemi prim esaslıdır ve reklam gelirinin %50'sine kadar kazanç imkanı sunulmaktadır. Detaylı bilgi ve başvuru için 0372 606 06 06. Radyo General. Sesin gücü yeniden doğuyor.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
3: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
4: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuksu'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 çift 0.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

Anadolu Gençlik Derneği Yaz Kampı başlıyor. Ortaokul ve lise çağındaki kız öğrenciler için hazırlanan yaz kampının kayıtları başladı. 1 Temmuz Çarşamba günü başlayacak kampta Kur'an-ı Kerim dersleri, temel dini bilgiler eğitimi, atölye çalışmaları, çeşitli etkinlikler, grup oyunları, piknik ve sosyal aktiviteler yer alıyor. Hem öğrenmek

hem de eğlenceli ve verimli bir yaz geçirmek isteyen öğrencilerimizi bu güzel programa bekliyoruz. Detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için Anadolu Gençlik Derneği Zonguldak Kadın Kolları'nın AG

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
2: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tatilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
4: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
4: Kozlu Aziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543 430 9013. 0543 430 9013.
4: Kahveci Elektrik.
5: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0. 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Aslında işin aslı şöyle Hakim Bey. Aslı'yı ilk gördüğüm gün başlıyor işin aslı. Aslı bir gün benim acizane kaptan şoförlüğünü yaptığım
1: General,
0: 56
1: Şavrole taksiye biniyor
0: ve kara gümrük ediyor bana. Kara gümrük o dakika gönlümün başkenti, başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz, yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etmiyor. Yalnız indiği yeri, yolu, sokağı, kapıyı mıh gibi aklıma çakıyor. Oğlum diyorum bizim Chevrolet'e, bu kapıyı unutma. Bir gün ilk bu kapıda gelin arabası olacaksın. Sorup soruşturup, bulup buluşturup en nihayetinde Aslı'yı istetiyorum. Ama gel gelelim kızın üvey anası, kızı bir türlü vermeye yanaşmıyor. İkinci kez istetiyorum, bu kez üvey abi bizde taksici esnafına kız yok diyor. Allah'ın hakkı üçtür, anam seni de yorduk ama hadi son bir kez daha istediyorum. Kapı anamın yüzüne bir kez daha kapanıyor. Oğlum bu işin aslı yok diyor. Bakkalın çırağı Osman'ın eline bir mektup sıkıştırıp Aslı'ya gönderiyorum. Kaçar mısın benimle diyorum, kaçarım diye cevap yazıyor. Mübarek cuma gecesini anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyeyim, bizim Rıdvan'ı da çağırayım diyorum. Rıdvan beline babadan kalma altı patları takıp gelmiş. Oğlum Rıdvan bu ne diyorum. Ne olur ne olmaz abi, sen sür diyor. Sürüyorum. Açıl ey kara gümrük, ben geliyorum.

Radyo General 98.7. Bir de Allah geliyor. Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Aslı diyorum, Aslı ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Polis kapıyı çalıyor, polis içeri giriyor. Memur bey diyorum, kız Reşit kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam diyor. Kıza bir şey dediğimiz yok ama kara gümrük yanıyor. Kızı kaçırmasına kaçırıyorsun da kara gümrüğü niye yakıyorsun be evladım? Aslı bu ne diyor diyorum. Aslı hiçbir şey demiyor. Meğer bizim Aslı kaçarken telaşla yemeği ocakta unutmuş. Yemek yanmış tutuşmuş. Sonra perdeler tutuşmuş. Sonra ev tutuşmuş. Sonra kara gümrük tutuşmuş. Ver yansın etmiş bizim üvey kaynana sokaklarda. Taksici Ramazan kızı kaçırdı mahalleyi de ateşe verdi diye. Nihayetinde attılar beni nezarete. Tez vakit sonra mahkeme günü geldi.

Hakim Aslı'ya sordu. Kızım seni bu adam mı kaçırdı? Evet Hakim Bey. Mahalleyi de bu adam mı yaktı? Evet Hakim Bey. Ne evet'i Aslı? Nikah kıymıyoruz Aslı, ne evet? Meğer üvey anayla üvey abi baskı yapmışlar evde kıza. Evi de mahalleyi de Ramazan yaktı diyeceksin diye. 7 yıl Bayrampaşa'da geçer geçmesine de yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanı deliye. Birkaç güne kalmadı koptu kafamın ve kayış. Dedim ki kendi kendime ben buradan kaçarım gider bu kez harbiden kara gümrüğü yakarım. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz değil mi Hakim Bey yaptın mı yapmadın mı diye. Yaptım. Bayrampaşa'dan kaçtım. Önce gidip üvey abisinin Balat'taki kahvesini, daha sonra da üvey annesinin yeni aldığı evi benzin döküp yattım. Şimdi Hakim Bey cezam neyse çekerim. İçeride de iyi hali bozmam sizi temin ederim. 7 yıl değil, 70 yıl bile olsa paşa paşa yatarım. Kara gümrüğü yakarım, sonra girer paşa paşa yatarım Hakim Bey. Paşa paşa yatarım.

0: Radyo General yeni döneme hazırlanıyor. Radyo General kendine ait yeni stüdyosuna taşınıyor. Yayın sistemlerini ve ekipmanlarını yeniliyor. Bununla birlikte ekibini de büyütüyor. Yetiştirilmek üzere bay ve bayan radyo programcıları aranıyor. Mikrofon başında program yapmak, radyoculuğu öğrenmek veya Radyo General ailesinin bir parçası olmak, sesini duyurup radyo dünyasında yer alırken kazanç elde etmek isteyen adayların başvurularını bekliyoruz. Ayrıca Radyo General'e reklam toplayacak ekip arkadaşları aranıyor. Çalışma saatlerini kendi belirleyebilir, ister ek iş olarak, ister tam zamanlı çalışabilirsiniz. Kazanç sistemi prim esaslıdır ve reklam gelirinin %50'sine kadar kazanç imkanı sunulmaktadır. Detaylı bilgi ve başvuru için 0372 606 06 06. Radyo General. Sesin gücü yeniden doğuyor.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale boduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 15 24.
4: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
5: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
4: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
5: Tavuk dönerimiz de vardır.
4: Nar Piliç Yalçın Usta.
5: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
4: 0533 500 0554 0533 500 0554.
5: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

Derneği Yaz Kampı başlıyor. Ortaokul ve lise çağındaki kız öğrenciler için hazırlanan Yaz Kampı'nın kayıtları başladı. 1 Temmuz Çarşamba günü başlayacak kampta Kur'an-ı Kerim dersleri, temel dini bilgiler eğitimi, atölye çalışmaları, çeşitli etkinlikler, grup oyunları, piknik ve sosyal aktiviteler yer alıyor. Hem öğrenmek hem de eğlenceli ve verimli bir yaz geçirmek isteyen öğrencilerimizi bu güzel programa bekliyoruz. Detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için Anadolu Gençlik Derneği Zonguldak Kadın Kolları'nın

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayabiliyoruz.

0: fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
1: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
2: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Çetin.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuksu'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Esnaf 67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar. Altun Başoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altun Başoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altun Başoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çimstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General yeni döneme hazırlanıyor. Radyo General kendine ait yeni stüdyosuna taşınıyor. Yayın sistemlerini ve ekipmanlarını yeniliyor. Bununla birlikte ekibini de büyütüyor. Yetiştirilmek üzere bay ve bayan radyo programcıları aranıyor. Mikrofon başında program yapmak, radyoculuğu öğrenmek veya Radyo General ailesinin bir parçası olmak, sesini duyurup radyo dünyasında yer alırken kazanç elde etmek isteyen adayların başvurularını bekliyoruz. Ayrıca Radyo General'e reklam toplayacak ekip arkadaşları aranıyor. Çalışma saatlerini kendi belirleyebilir, ister ek iş olarak, ister tam zamanlı çalışabilirsiniz. Kazanç sistemi prim esaslıdır ve reklam gelirinin %50'sine kadar kazanç imkanı sunulmaktadır. Detaylı bilgi ve başvuru için 0372 606 06 06. Radyo General. Sesin gücü yeniden doğuyor.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Çayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 58 35. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

Anadolu Gençlik Derneği Yaz Kampı başlıyor. Ortaokul ve lise çağındaki kız öğrenciler için hazırlanan yaz kampının kayıtları başladı. 1 Temmuz Çarşamba günü başlayacak kampta Kur'an-ı Kerim dersleri, temel dini bilgiler eğitimi, atölye çalışmaları, çeşitli etkinlikler, grup oyunları, piknik ve sosyal aktiviteler yer alıyor. Hem öğrenmek hem de eğlenceli ve verimli bir yaz geçirmek isteyen öğrencilerimizi bu güzel programa bekliyoruz. Detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için Anadolu Gençlik Derneği Zonguldak Kadın Kollarının

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
2: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
3: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo Gönlüme. General 98.7.
1: Sen beni böyle bırakıp gitsen bile nafile. Bir gün sen de döneceksin bak. Bir gün sen de seveceksin. Akşamların diyasını, yediğim ekmeği, içtiğim sigarayı, bir yudum şarabı anarken seni hayatsız diyarlarda öyle beklerken, boşa geçip giden günlerin, akşamların kavgasında ararken,

0: esnaf67.com reklamları sunar. Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çayser Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çayser Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545-351-4367. Çayser Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi, özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0 Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7.
1: Ben hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım acıların, ayrılıkların. Her şeye biraz alıştım. Bir seni beklerken kendimi yenemedim.

0: seni unutabildim. Ne bu derdimi unutabildim.
1: Radyo General 98.7.

0: Radyo General yeni döneme hazırlanıyor. Radyo General kendine ait yeni stüdyosuna taşınıyor. Yayın sistemlerini ve ekipmanlarını yeniliyor. Bununla birlikte ekibini de büyütüyor. Yetiştirilmek üzere bay ve bayan radyo programcıları aranıyor. Mikrofon başında program yapmak, radyoculuğu öğrenmek veya Radyo General ailesinin bir parçası olmak, sesini duyurup radyo dünyasında yer alırken kazanç elde etmek isteyen adayların başvurularını bekliyoruz. Ayrıca Radyo General'e reklam toplayacak ekip arkadaşları aranıyor. Çalışma saatlerini kendi belirleyebilir, ister ek iş olarak, ister tam zamanlı çalışabilirsiniz. Kazanç sistemi prim esaslıdır ve reklam gelirinin %50'sine kadar kazanç imkanı sunulmaktadır. Detaylı bilgi ve başvuru için 0372 606 06 06. Radyo General, sesin gücü yeniden doğuyor.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0530. 0535 428 8067 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
3: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
4: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

Anadolu Gençlik Derneği Yaz Kampı başlıyor. Ortaokul ve lise çağındaki kız öğrenciler için hazırlanan yaz kampının kayıtları başladı. 1 Temmuz Çarşamba günü başlayacak kampta Kur'an-ı Kerim dersleri, temel dini bilgiler eğitimi, atölye çalışmaları, çeşitli etkinlikler, grup oyunları, piknik ve sosyal aktiviteler yer alıyor. Hem öğrenmek hem de eğlenceli ve verimli bir yaz geçirmek isteyen öğrencilerimizi bu güzel programa bekliyoruz. Detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için Anadolu Gençlik Derneği Zonguldak Kadın Kolları'nın

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor.

0: Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
2: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı, profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
2: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
3: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşa kabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aşkım, elektrikler mi kesildi?
1: Baksana camdan, elektrikler var mı?
0: Her yerin ışıkları yanıyor.
1: Sigortalara baksana hayatım.
0: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
1: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
0: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
1: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
1: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
0: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
1: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
0: Kahveci Elektrik.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General yeni döneme hazırlanıyor. Radyo General kendine ait yeni stüdyosuna taşınıyor. Yayın sistemlerini ve ekipmanlarını yeniliyor. Bununla birlikte ekibini de büyütüyor. Yetiştirilmek üzere bay ve bayan radyo programcıları aranıyor. Mikrofon başında program yapmak, radyoculuğu öğrenmek veya Radyo General ailesinin bir parçası olmak, sesini duyurup radyo dünyasında yer alırken kazanç elde etmek isteyen adayların başvurularını bekliyoruz. Ayrıca Radyo General'e reklam toplayacak ekip arkadaşları aranıyor. Çalışma saatlerini kendi belirleyebilir, ister ek iş olarak, ister tam zamanlı çalışabilirsiniz. Kazanç sistemi prim esaslıdır ve reklam gelirinin %50'sine kadar kazanç imkanı sunulmaktadır. Detaylı bilgi ve başvuru için 0372 606 06 06. Radyo General. Sesin gücü yeniden doğuyor.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
1: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
3: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
1: Tavuk dönerimiz de vardır.
3: Nar Piliç Yalçın Usta
1: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
3: 0533 500 0554 0533 500 0554.
1: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
4: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Hasret rüzgarları çok erken esti. Savrulduk sevgilim, derslerden yana. Zamansız dökülen yapraklar gibi ayrıldık sevgilim, doymadım sana. Nasıl başlamıştı, bak nasıl bitti. En güzel duygular silindi gitti. Nasıl da sevmiştim, bilirsin seni. Ayrıldık sevgilim, doymadım sana. Ayrıldık sevgilim, doymadım sana.
1: Anadolu Gençlik Derneği Yaz Kampı başlıyor. Ortaokul ve lise çağındaki kız öğrenciler için hazırlanan yaz kampının kayıtları başladı. 1 Temmuz Çarşamba günü başlayacak kampta Kur'an-ı Kerim dersleri, temel dini bilgiler eğitimi, atölye çalışmaları, çeşitli etkinlikler, grup oyunları, piknik ve sosyal aktiviteler yer alıyor. Hem öğrenmek hem de eğlenceli ve verimli bir yaz geçirmek isteyen öğrencilerimizi bu güzel programa bekliyoruz. Detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için Anadolu Gençlik Derneği Zonguldak Kadın Kolları'nın AGD Zonguldak Kadın Kolları Instagram

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuksu'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdünün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

0: Akşedi.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değilsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf 67.com reklamları sundu.

0: Radyo General yeni döneme hazırlanıyor. Radyo General kendine ait yeni stüdyosuna taşınıyor. Yayın sistemlerini ve ekipmanlarını yeniliyor. Bununla birlikte ekibini de büyütüyor. Yetiştirilmek üzere bay ve bayan radyo programcıları aranıyor. Mikrofon başında program yapmak, radyoculuğu öğrenmek veya Radyo General ailesinin bir parçası olmak, sesini duyurup radyo dünyasında yer alırken kazanç elde etmek isteyen adayların başvurularını bekliyoruz. Ayrıca Radyo General'e reklam toplayacak ekip arkadaşları aranıyor. Çalışma saatlerini kendi belirleyebilir, ister ek iş olarak, ister tam zamanlı çalışabilirsiniz. Kazanç sistemi prim esaslıdır ve reklam gelirinin %50'sine kadar kazanç imkanı sunulmaktadır. Detaylı bilgi ve başvuru için 0372 606 06 06. Radyo General. Sesin gücü yeniden doğuyor.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çim stone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
3: Çaysar Dekor Evim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşa kabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekor Evim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
4: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: olmasa ayağı kırılmış o tahta masa. Senden çok vefalı çıktı sevgilim. Ayağı kırılmış o tahta masa. Senden çok vefalı çıktı sevgilim.
1: Radyo General 98.7.

artık boş kaldı sevgilim. Masamız artık boş kaldı sevgilim. Masamız artık boş kaldı sevgilim.

biri olmasa katlanırdım bil ki en derin yasa. Kolumda yabancı biri olmasa ayağım kırılmış o tahta masa. Senden çok vefalı çıktı sevgilim. Ayağı kırılmış o tahta masa. Senden çok vefalı.

Anadolu Gençlik Derneği Yaz Kampı başlıyor. Ortaokul ve lise çağındaki kız öğrenciler için hazırlanan yaz kampının kayıtları başladı. 1 Temmuz Çarşamba günü başlayacak kampta Kur'an-ı Kerim dersleri, temel dini bilgiler eğitimi, atölye çalışmaları, çeşitli etkinlikler, grup oyunları, piknik ve sosyal aktiviteler yer alıyor. Hem öğrenmek hem de eğlenceli ve verimli bir yaz geçirmek isteyen öğrencilerimizi bu güzel programa bekliyoruz. Detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için Anadolu Gençlik Derneği Zonguldak Kadın Kolları'nın AGD Zonguldak Kadın Kolları Instagram

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
2: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
3: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu Yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzel.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim'de açılışa özel büyük kampanya başladı. Bir ay boyunca tüm etiketli ürünlerde %25 indirim. Duşakabinlerde 7000 TL'den başlayan fiyatlar ve özel imalat mobilyayla mutfak projelerinde %15'e varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Yazın tadilatı ertelemeyin. Tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, evinizin tüm ihtiyaçları için kaliteli ürünleri ve uygun fiyatları Çaysar Dekorevim'de bulabilirsiniz. Banyo dolapları, duşakabinler, seramik, vitrifiye, laminant parke ve dekorasyon malzemeleriyle geniş ürün yelpazesi sizleri bekliyor. Kozlu merkezde şehir hamamı karşısındayız. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Detaylı bilgi 0545 351 4367. Çaysar Dekorevim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi, özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General yeni döneme hazırlanıyor. Radyo General kendine ait yeni stüdyosuna taşınıyor. Yayın sistemlerini ve ekipmanlarını yeniliyor. Bununla birlikte ekibini de büyütüyor. Yetiştirilmek üzere bay ve bayan radyo programcıları aranıyor. Mikrofon başında program yapmak, radyoculuğu öğrenmek veya Radyo General ailesinin bir parçası olmak, sesini duyurup radyo dünyasında yer alırken kazanç elde etmek isteyen adayların başvurularını bekliyoruz. Ayrıca Radyo General'e reklam toplayacak ekip arkadaşları aranıyor. Çalışma saatlerini kendi belirleyebilir, ister ek iş olarak, ister tam zamanlı çalışabilirsiniz. Kazanç sistemi prim esaslıdır ve reklam gelirinin %50'sine kadar kazanç imkanı sunulmaktadır. Detaylı bilgi ve başvuru için 0372-606-0606. Radyo General, sesin gücü yeniden doğuyor.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 çift 0.
3: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535-428-8067 0535-428-8067 Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
4: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682 Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Hedef olup vursan da özenli sözlerin oklarıyla. Süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk. Beni tara. Bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağların yaralarını çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşların akabilir.
1: Radyo General 98.7.
0: Onu kirletmeyeceğim seni.

yatsın yanıma, sarılmasın dönsün uyusun, bir gece kalsın benimle 40 yıl.

0: öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken. Şimdi neden bana yabancısın sen? Daha dün yanımda, kollarımdaydın.
1: Radyo General.

0: 98.7.
1: İçime bağlandıysam ayrıldı yollar. Sevmedim kimseyi ben hiç bu kadar.